Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Şeyma. Bugün Fayes Bulgar Radyo Sulupfort'ta sizlerle birlikte olacağım. Yunanistan'a ait bir müzik türü olan ve benim de çok severek dinlediğim Rebetiko adlı müzik türünden konuşuyor olacağız.

Evet sevgili dinleyenler, biraz önce sözü ve müziği Vasilis Çiçanis'e ait olan Ksimeronike Vradiyazi, yani Sabah Aydınlanıyor ve Akşam Oluyor adlı şarkıyı Yorgos Dalaras'ın yorumuyla dinlediniz. Az önce de belirttiğim üzere bugün size Rebetiko adlı Yunanistan'da sevilen bir müzik türünden bahsedeceğim. Benim bu müzik türüne kendi özel bir şahsi ilgim var. Rebetiko dediğimiz müzik türünden bahsetmeden önce konunun biraz arka planına bakmak gerekir. Rebetiko Yunanistan'ın mübadeleden sonra Rumların Küçük Asya dediğim Anadolu bölgesinden Yunanistan'a gitmesiyle oluşmuş bir müzik türüdür. Mübadele dediğimiz 1922 yılında gerçekleşen Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi. Lozan Antlaşması'na ek bir sözleşmeyle gerçekleştirilen mübadeledi. Halklar arasındaki nüfus değiş tokuşu, bildiğiniz üzere mübadele Arapça değiş tokuş demek. Bu nüfus değiş tokuşu ırk veya dil üzerinden değil de dini tabiyet üzerinden, yani kişilerin sahip olduğu dinler üzerinden yapılmıştır. Yani Hristiyanlarla Müslümanlar değiştirilmiştir. Bu sebepten Anadolu'dan sadece Rum tebaaya sahip halk değil, Türk ırkına tabi olan ama Hristiyan kimlikli bazı azınlık halklar da göçmek zorunda bırakılmıştır. Bunlar arasında Karamanlı Rumlar gösterilebilir. Aslında Hristiyan olup Türk kökenlidirler. Mübadelede bazı bölgeler muaf tutulmuştur. Şöyle ki Yunanistan'da Batı Trakya'da yaşayan Türkler, İstanbul'da, Türkiye içinse İstanbul'da ve Bozcaada ve Gökçeada'da yaşayan Rumlar mübadeleye tabi olmamışlardır. Anadolu'dan Yunanistan'a giden Rumlar çoğunlukla Rumcayı bile çok iyi bilmemekteydi. Ama oraya gidince Türk tohumu diye dışlandılar ve damgalandılar. Birden varlıklarını kaybedip işsiz, aç, sefil, zorlu bir mücadele, savaş zamanları birden kendilerini orada bulunca kendilerini tabii doğal olarak dışlanmanın da getirdiği hüzünle içkiye, belki zaman zaman keyif verici maddelere alıştırdılar. Ve bütün bu Rebetiko denen müzik bu acı, keder, işsizlik, yabancı olmanın getirdiği hüzün, dışlanmışlığın verdiği keder gibi etkenlerle oluştu. Yazar Petropoulos Rebetiko'nun 3 döneminden bahseder. Birinci dönem 1922 ile 1932 yılları arasında İzmir usulü kafe aman dediğimiz küçük kafelerde icra edilen müzik şeklindedir. İkinci dönem bizim bu az önce bahsettiğim Rebetiko'nun yer altına inmesi, bu keyif verici maddeler, alkole düşkünlük gibi etkenlerle oluşturulan ve genelde acıyı, üzüntüyü, dışlanmışlığı, kederi anlatan dönem. Bu da 1942 ile 1952 yılları arasına tekabül etmektedir. Bu arada Kostas Ferris'in Rebetiko adında çok güzel bir filmi vardır. 1983 veya 82 yılı yapımı olması gerek, tam emin değilim. Orada İzmir'den Yunanistan'a göçen bir kadın hikayesi anlatılır, Marika. Yolun etrafında gelişen olaylar, izlemenizi tavsiye ederim. Üçüncü ve son dönem ise Rebetiko'nun tüm Yunanistan'da popülerleşmeye, saygı kazanmaya ve genç jenerasyon tarafından da dinlenilmeye başlandığı döneme denk gelmektedir. Wenn wir jetzt von also über Rebetiko reden, müssen wir auf den Bevölkerungsaustausch wurde in wie gesagt in 1922 stattgefunden und der Austausch sozusagen damals basierte auf Religionszugehörigkeit. Also es wurden nicht die Nationen oder Bürger aus bestimmten Nationen oder bestimmter Abstammung ausgetauscht, sondern die Menschen, die Muslim und nicht Muslim waren, ausgetauscht. Einige Zonen oder Städten jeweils in Griechenland und in der Türkei wurden ausgeschlossen, sprich Istanbul in der Türkei und zwei Inseln, Gökçeada und Bozcaada, Fenedos. Diese Inseln und Istanbul, also die Griechen, die auf diesen Gebieten gelebt haben, wurden ausgeschlossen. Sie durften bleiben, wo sie waren. Und dann die Türken, die in Westthrakien gelebt haben, sind dort geblieben. Natürlich nach diesem Bevölkerungsaustausch
war es ja eine Zwangsumsiedlung und die Menschen auf zwei Seiten haben sozusagen ihre Heimat verloren, was sie so gehabt haben. Sie haben alles hinter sich verlassen müssen. Das war auch so damals eine Zeit, es war Kriegszeit, die Länder waren ziemlich arm. Und diese Menschen, diese sozusagen Griechen, die aus Anatolien, was die Griechen selbst Mikrasien, also kleine Asien genannt haben, sie haben ja damals nach Griechenland zuwandern müssen. Sie konnten nicht mal richtig Griechisch sprechen, sie wurden dort als Türke oder Ausländer ausgeschlossen und ausgegrenzt, sind stigmatisiert worden. Und aus Kummer, aus Heimweh, was auch immer, aus Geldlosigkeit, aus verschiedenen Gründen haben sie angefangen, untereinander eine eigene Art Musik zu entwickeln. Und so ist Rebitko entstanden. War nur eine Musik, die man in sozusagen Tekes, wo man kiffen konnte oder rauchen konnte, hat dann einige Phasen gehabt, in denen die Musik plötzlich sehr populär geworden ist. Heute ist eigentlich eine sehr populäre Musikart.

0: Evet sevgili dinleyenler, az önce Teşaminnis Tapelya adlı şarkıyı dinlediniz. Bu şarkı aynı zamanda az önce bahsetmiş olduğum Kostas Feres'in Rebetiko adlı filminin soundtrack'idir. Bir tanesidir daha doğrusu. Rebetiko'dan bahsediyorduk. Benim konuya nasıl şahsi bir ilgimin olduğunu veya kendim nasıl bu müzik türünü, daha doğrusu Yunanca müziği dinlemeye başladığımı sizle paylaşmak isterim. Az önce mübadeleden bahsetmiştik. Benim ailemin bir kısmı mübadele sonucu Rumların göç ettiği bir yere, Karadeniz bölgesinden iskan edilerek oraya yerleştirilmişler ve ben çocukluğumun büyük bir kısmını bir adada yazları geçirdim. Ailemin bir kısmını Karadeniz bölgesinden, bir şehirden o adaya yerleştirmiş o zamanki Osmanlı hükümeti. Çocukluğumu bu adada geçirdim ve tabii hem savaş yılları hem mübadele sebebiyle adadaki mevcut Rum nüfusu adayı terk etmişler. Onlardan geriye pek çok okul, taş bina, tarihi yapı, mezarlıklar kalmış. Tabii 1920'li yıllardan bahsediyoruz. Zaman içinde hem adanın depreme maruz kalmasıyla hem nesillerin gelişmesiyle insanların yerleşmesiyle bu yapılar çok korunamamış ve geriye sadece bir az denebilecek miktarda kalıntıları kalmış. Ben çocukken üzerinde Yunanca yazılar olan mezar taşlarında ne yazdığını ve bu bizden önce buraya gelen insanların neler yaşadığını çok merak ederdim. Çünkü hep değişik hikayeler duyardım. Mesela iskan edilen aileler Rumlardan kalan hangi evlere yerleştirileceğini belirlemeleri için iskelede kura çekerlermiş. Kime hangi ev çıkacak ve hatta emin olmamakla birlikte sanırım kişilerin maddi durumuna göre de bu şekillenirmiş. Yani iyi evlere, daha görece iyi evleri olan, maddi durumu daha iyi olan insanlar yerleşsin diye. Tabii Kastamonu'dan gelen insanların çoğu denizci, denizcilik geçmiş olan insanları denizin ortasındaki bir adaya yerleştirmişler. Bu insanlar en iyi burada yapabilir diye. Bahsettiğim ada Marmara Adası ve Türkiye'nin sanırım Gökçeada'dan sonraki en büyük ikinci adası. Zaten Marmara'da marmor, yani mermer kelimesinden gelmekte. Çünkü adada çok geniş mermer rezervleri var. Aynı zamanda ada 6 köyden zannediyorum yanılmıyorsam ve bir merkezden oluşuyor. Adanın her köyüne veya ayrılmış bölgesine farklı farklı yerlerden insanları yerleştirmişler. Yani bazı yerlerde Kastamonu'nun çeşitli yerlerinden gelen insanlar varken bazı yerlerde Rize'den gelen insanlar var mesela. Dediğim gibi çocukken bu yazıları gördüğümde bu insanların ne yaptığını çok merak ederdim. Daha sonra aklım ermeye başlayınca, büyüyünce, bir 18-19 yaşlarına gelince bir şekilde Yunan müziğiyle tanıştım ve dinlemeye başladım. Sözlerini bilmek istediğim için, yani bu şarkılarda nelerin bahsettiğini bir öğrenmek istediğim için de internette şarkı sözlerini aramaya başladım. Tabii 2000 yılların başlarından bahsediyoruz. O zaman internet bu kadar gelişmiş değil. Şu an pek çok İnternet sayfasında pek çok dilde yer alan şarkıların hem kendi sözleri hem çeşitli dillerdeki tercümanları mevcut. O zaman daha kısıtlı kaynaklarla hem bu şarkı sözlerini bulmaya hem de bu şarkıların ne anlama geldiğini, Türkçe bulmam zaten pek mümkün değildi ama en azından İngilizce de arardım. Ve böyle ben şarkı sözlerini ezberlemeye başladım. Çünkü şarkı söylemeyi seviyorum. Ezberledikçe de Yunan kültürüne ve müziğine dair repertuarım arttı diyeyim. Ve bu şekilde özellikle Rebetiko'ya ilgi duymaya başladım. Benim kişisel hikayem böyle. Yani kendi nasıl dinlemeye başladığım veya neden böyle büyük bir sevgi duyduğum. Çünkü beni tanıyanlar bilir ki ben Yunan müziğini çok severim.
1: Und natürlich kommt jetzt die deutsche Zusammenfassung für unsere deutschsprachige Zuhörer. Und zwar, was ich gerade gesagt habe, kurz zusammengefasst. Wie ich schon früher erwähnt habe, habe ich eine persönliche, also einen persönlichen Bezug zum Thema die griechische Musik, Rebetiko, nämlich meine Mutter kommt aus einer Insel, die 3 Stunden aus Istanbul entfernt ist und
0: Ich bin quasi in meiner Kindheit auf dieser Insel groß geworden, aufgewachsen. Das heißt, ich habe fast jeden Sommer dort verbracht. Und die Insel war vor dem Bevölkerungsaustausch griechisch gewesen. Nachdem die Griechen die Insel durch den Bevölkerungsaustausch verlassen haben müssen, hat die osmanische Regierung zu der Zeit, also damals, die Menschen aus dem Schwarzen Meergebiet sozusagen hergenommen und dort ansiedeln lassen. Und meine Familie auch gehört dazu. Bis heute sind einige Steingräber, einige Reste von Schulen und einige Gebäude sind übrig geblieben. Das ist schon eine lange Weile her. Und es gab auch damals, zum Anfang von 30er Jahren, glaube ich, oder 20er, war es ein Erdbeben auf der Insel gewesen. Deshalb sind nicht so viel übrig geblieben, was die geschichtliche oder historische Gebäude anbelangt. Und als ich noch ein Kind war und auf der Insel war im Sommer, habe ich mir immer gedacht, was machen diese Menschen? Was ist aus diesen Menschen geworden? Was tun sie jetzt, diese Griechen? Das war, als ich noch ein Kind war. Und als ich noch ein bisschen erwachsener wurde, also sprich, als ich noch 18, 19 war, habe ich plötzlich angefangen, mich mit der griechischen Musik zu beschäftigen. Damals war die Zeit, das Internet nicht so entwickelt, wie heute war. Und es war nicht so einfach, die griechische Musik rauszusuchen. Ich bin ein Mensch, der gerne singt. Und wenn ich mir immer griechische Musik angehört habe, wollte ich immer mitsingen. Deshalb habe ich mir die Liedtexte in griechischer Sprache rausgesucht, weil ich wissen wollte, was diese Lieder sagen. Und habe ich angefangen, die Liedtexte auswendig zu lernen. Und habe mir immer nach den Übersetzungen in englischer Sprache gesucht. Waren die Quellen damals nicht so groß. In türkischer Sprache oder in anderen Sprachen. Heute gibt es ganz eine Menge von Webseiten, auf denen man ganz viele Übersetzungen und Lieder aus aller Sprachen veröffentlicht.

Liebe Zuhörer, Sie haben gerade das Lied Gülbahar von Rena Valia gehört. Der Text wurde von Vasilis Tsitsanis wieder geschrieben und zugleich komponiert. Vasilis Tsitsanis ist ein sehr wichtiger Name für Rebetiko und er hat ganz berühmte viele Lieder. Türkçe'ye geri dönecek olursak sevgili dinleyenler, az önce sözlerini Vasilis Tsitsanis'in yazdığı ve yine müziğini de kendisinin bestelediği Gülbahar adlı şarkıyı dinlediniz. Eseri Rena Valia seslendirdi. Bu şarkı aynı zamanda Çağan Irmak'ın yapmış olduğu Dedemin İnsanları adlı filmin de soundtrack'iydi. Belki aranızda müziği hatırlayanlar olacaktır. Tsitsanis bu şarkı Gülbahar adında Mısır'da rastladığı bir rakkası için yazmıştır. Tsitsanis hat dieses Lied für eine Tänzerin in Ägypten, die er kennengelernt hat, geschrieben und komponiert.

Dinleyenler, az önce Pozlihti adlı şarkıyı Vicky Moşholyum sesinden dinlediniz. Pozlihti Türkçe'de A demek ve benim şahsen çok sevdiğim bir şarkı. Yine Kostas Feris'in Rebetika adlı filminin soundtracklerinden biri. Kısaca şarkının sözlerinden size bahsetmek isterim. Şarkı şöyle başlar. Hayatta her seferinde yeni bir yola başladığında gece yarısının seni bulmasını bekleme. Gözlerini gece ve gündüz açık tut çünkü önünde her zaman bir ağ vardır ve o ağ seni yakalamak isteyecektir demeye getiriyor burada aslında sözlerle birebir belirtmese de. Onun kapanlarınla yakalansan bile sana kimse yardım edemeyecek. Yani ipin ucunu kendin bulmak gerek, kendin bulmak gerek ve eğer şanslıysan yeterince ağdan dışarı çıkarsın diye şarkı devam etmekte. Hem hüzünlü ama hem de hayata dair metaforik kelimelerle hayatın kendisini olduğu gibi anlatan bir şarkı bana göre. Benim de çok sevdiğim bir şarkıdır. Gerade habt ihr gehört das Lied Pozlihti, heißt auf Deutsch das Netz. Das ist eins von meinen Lieblingsliedern und würde euch kurz von der Übersetzung erzählen. Das Lied fängt mit den Worten an: Jedes Mal, wenn du einen Weg im Leben einschlägst, warte nicht erst, bis dich die Nacht überrascht. Halte die Augen Tag und Nacht offen, weil vor dir immer ein Netz aufgespannt sein könnte. Şimdi sıradaki şarkımıza geçiyoruz. Biraz şiir gibi oldu. Farkındayım, şiir okur gibi oldu. Ama sıradaki şarkı çok çok meşhur. Yani tüm Yunanistan'da çok sevilen, herkesin duyar duymaz dans etmeye başlayacağı ve hakikaten insanı da dans etmeye iten çok neşeli bir şarkı. Yunanistan'ın en ünlü rebetlerinden ve rebetiko alanındaki birçok şarkının bestecisi ve icracısı Marcos Vanvakaris'in Fengos Iriani adlı şarkısı. Bu şarkıda Vanvakaris, Siros adasındaki adaya mensup, Katolik azınlığa mensup bir kıza olan aşkından bahseder. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Umarım siz de beğenirsiniz. Der nächste Titel soll Franco Siriani heißen und gehört dem weltberühmten Komponisten Marcos Vanvakaris. Ich hoffe, das Lied gefällt euch auch.

Evet sevgili dinleyenler, tekrar birlikteyiz. Arka arkaya iki parça çaldık. İkisi de Rebetiko'nun farklı zaman dilimlerine ve farklı tınlarına sahip diyebilirim. İkinci çaldığımız parçanın adı merak edenler için Pente Magas do Berea. Pire'de, yani Atina'nın Pire şehrindeki beş adam diyebiliriz. Tabii Rebetiko'nun dilinde Rebetiko'ya özgü, o döneme özgü olan terimler, kelimeler var. Bir tanesi de madem yeri geldi parçada geçti açıklamak isterim. Magas. Magas dediğimiz kişiyi bıçkın, sözünün eri, sakınmayan, kabadayı gibi ama herhangi bir zora şiddete başvurmayan, mahallenin bıçkın delikanlısı gibi düşünebiliriz. Tam bir çevirisi ya da tam bir karşılığı yok ama gözünüzde 1920'li yılları düşünürsek o zamanın bıçkın delikanlıları diye adlandırabiliriz. Aslında bu da tam tanımını karşılamaz diye düşünüyorum. Ancak bir fikir sahibi olmanızı da sağlayabilir. Şimdi parçanın içinde Yunanca bilenler veya şarkıyı bilenler için fark ettilerse eğer bazı yine başka özel kelimeler var. Tabii burada etimolojik bir açıklamaya satır satır girmeyeceğim ama yine de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Şarkının konusu 5 tane bu bıçkın kişinin veya erkeğin kabadayının diyelim Pire'de bir mekana gidip nargile içmesiyle başlıyor. Belli bir mekan, yani bütün şarkının konusu da onunla alakalı zaten. Bir mekana nargile içmeye gidiyorlar ve genelde bu nargilenin içine keyif veren maddeler bulunuyor. Gidiyorlar, beğenmiyorlar, başka bir yere gidiyorlar. Bunun üzerine gelişiyor şarkı. Burada başka bir özel kelime, o rebetler dünyasına ait kelime. Teke, tekeyi tekke gibi düşünebiliriz, dergah gibi düşünebiliriz. Dini anlamda değil de daha çok bu müzikle ilgilenenlerin, bu gruba, bu hayat görüşüne katılanların ya da bu tür icracıların bir araya geldiği bir yer olarak adlandırabiliriz. Zaten bu kişiler ilk başladıklarında dışlandıklarından, kendilerini yalnız hissettiklerinden, belli gruplar aralarında bir alt kültür olarak oluştuklarından ve yalnız kaldıklarından bahsetmiştik. O yüzden puzzle parçalarını birleştirince çok yabancı gelmese gerek. Şarkının icracısı, bu şarkı pek çok kişi tarafından seslendirilen bir şarkı ama sizin duyduğunuz versiyonunda Agathonas Yokovidis tarafından seslendirildi. Yine müzikle ilgilenen, daha doğrusu Yunan müziğiyle ilgilenenler için kendisi çok ünlü bir Rebetiko icracısıdır. Ancak 2013 yılında Eurovision şarkı yarışmasında alkol

Und zwar würde ich gerne kurz darauf hinweisen, ich glaube, es ist euch klar, dass das heute ist mein erstes Mal ist und dass ich ziemlich aufgeregt und nervös bin, deshalb es mir schwerfällt, Wörter zusammenzubringen. Ich bitte aus diesem Grund um Verzeihung und ich hoffe, dass ihr Verständnis habt. Danke. Evet sevgili dinleyenler, tekrar birlikteyiz. Az önce Peftişe Lati adlı eseri dinlediniz. Seslendiren Yorgo Dalaras'tı. Yorgo Dalaras özellikle Türk dinleyenler için çok bilindik bir ses, ünlü bir ses. Kendisi ülkemize sık sık gelip konserler vermekte. Ayrıca dünyada da çok tanınan bir Yunan şarkıcı. Şarkının sözü ve bestesi yine Vasilis Chichanis'e ait. Gördüğünüz üzere Chichanis gerçekten Rebetiko içinde Van Vakaris'le birlikte çok önemli. Hem icracılardan hem söz müzik yapanlardan ve katkı sağlayanlardan biri. Birden fazla eser, yani bir sürü eseri var ama birden farklı konularda hem toplumsal hem aşkla ilgili konularla ilgili eserler vermiş. Bu şarkısında da sevdiği kadına hataya düşüyorsun demekte. Şarkının başlığı

Evet sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce yine bir Vasilis Çiçeğiniz şarkısı dinlediniz. Neredeyse aynı şeyleri tekrar ediyor gibi hissediyorum ve belki de ediyorum ama Çiçeğiniz şarkıları seçmişim. Ancak farklı farklı icracılar ve farklı farklı hikayelerden. Az önce Mimu Kısana Figiş Pia adlı şarkı dinlediniz. Bir daha benden gitme, yani beni bırakıp gitme demekte şarkının başlığı. Şarkının icracısı Sotiria Bellu. Çiçenisi yeteri kadar andık sanıyorum. Size biraz Bellu'dan bahsetmek isterim. Kendisi çok ünlü bir Yunan şarkıcı ve Yunan Rebetiko icracısı. Müzik icracısı olarak Rebetisa diye geçiyor. Yani Yunan Rebetiko müziğini yapan kadın olarak. Çok ünlü bir kadın. Rebetiko deyince akla ilk gelen isimlerden biri. Ayrıca kişiliği, karakteri, normal kabul edilen şeylere uymayışı, aykırı oluşuyla da çok ünlü bir kadın. Vasilis Çiçenis'le tanıştıktan sonra onun şarkılarını söylemeye ve ona eşlik etmeye başlamış. Kendisi pek çok Rebetiko şarkısını seslendirmiştir ve çok güzel seslendirir. Eğer konuyla ilgileniyorsanız veya ilginizi çektiyse dinlemenizi öneririm. Ich habe gerade das Lied Mimuk Sana Figiş Pia gehört. Das Lied gehört wieder zum Çiçenis. Wurde wieder von ihm geschrieben und komponiert. Das Lied wurde von Sotiria Bellu gesungen. Ich würde kurz erwähnen, wer sie ist. Sie ist eine sehr berühmte Rebetiko-Sängerin. Ist sehr, sehr bekannt und sehr geliebt in Griechenland. Sie hat mit Çiçenis lange Jahre zusammen gearbeitet und seine Werke und auch andere Werke von Rebetiko gesungen. Sind auch zusammen aufgetreten. Es geht in dem Lied darum, dass Çiçenis wieder seine Geliebte anspricht und dieses Mal sagt, geh nie wieder weg von mir. Hier würde ich mich gerne von euch Abschied nehmen. Ich muss leider gehen. Meine Zeit ist um, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen zu unterhalten. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen oder zumindest gefallen oder ihr habt davon was lernen können. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Burada size veda etmek durumundayım. Sürekli dilleri değiştirip duruyorum ama ilk yayınımdı, canlı da değil, ilk yayınımdı. Ve umarım hoşunuza gitmiştir, umarım çok saçmalamamışımdır, umarım ilginizi çekmiştir konu, bir şeyler öğrenmişsinizdir ya da size merak uyandırmıştır ya da en azından ilgiyle ve zevkle dinleyebilmişsinizdir. Sizlerle bir arada olmak çok güzeldi. Umarım tekrar görüşürüz. Daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle.